Aşper harti ayke manu iç pujari manu iç pujari karsiwa sevku prapre